0: Bangladesh on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Wurundjeri, Woiwurrung halkına, onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Victoria Etnik Toplumlar Konseyi'nden Suzan Sakı bize Elder Abuse, yaşlı istismarı konusunu anlatacak ve destek programlar hakkında bilgi verecek. Programın ikinci yarısındaysa siyasi keder konusunu işliyoruz. Kendi inançlarımıza aykırı olaylara veya ideolojilere maruz kaldığımızda uzmanların siyasi keder olarak adlandırdığı duyguyu hissedebiliyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

0: Avustralya Dışişleri Bakanı, Sumut Filosu aktivistlerinin cinsel saldırı iddialarına inandığını söyledi. Gazze'de İsrail saldırılarında 9 kişi öldü. Türkiye Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören yasal düzenlemeyi iptal etti. Avustralya Dışişleri Bakanı, gece boyunca süren ve oldukça hareketli geçen Senato bütçe görüşmeleri oturumunda Sumut Filosu'nun geri dönen üyeleri tarafından yapılan cinsel saldırı iddialarını kabul ettiğini söyledi. Başkanın mola vermek için iki kez durdurmak zorunda kaldığı oturumda senatörler arasındaki soru cevap bölümü zaman zaman bağrışmalara dönüştü. Senatör Wong, Filo'nun üyelerine yönelik iddia edilen kötü muameleyi korkunç ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bakan, Senatör Mahrem Faruqi'nin aktivistlere inanıp inanmadığı sorusuna şu cevabı verdi.
1: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
2: So you believe these women?
0: Benim temel görüşüm, cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldığında her zaman kadınlara inanmaktır diyen Wong'a, yani bu kadınlara inanıyor musunuz sorusunu yönelten Senatör Faruqi karşısında Wong, durun lütfen sözümü kesmeyin, senatör bir cevabım var ifadelerini kullanıyor. Gazze'de yerel hastaneler, İsrail saldırılarının en az 9 Filistinliyi öldürdüğünü söylüyor. Şifa Hastanesi, Gazze şeridinde en az 4 ayrı saldırıda, ölenler arasında 2 kadın ve 2 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 900'den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor. Aynı dönemde 4 de İsrail askeri öldürüldü. Saldırılarda hayatını kaybeden bir adamın amcası Walid Sheber, savaşın durmadığını söylüyor.
3: We are living here in a state of attrition and a state of permanent genocide in the Gaza Strip. The war did not stop. The war is ongoing. Every night there is killing and we have
0: mar- Gazze şeridinde yıpratma ve sürekli soykırım halinde yaşıyoruz diyen Sheber, savaş durmadı. Savaş devam ediyor. Her gece öldürmeler oluyor ve şehitlerimiz var. Her gece, sabah, akşam ve gece boyunca bu ölümler bizim için sürekli hale geldi. Savaşın durduğunu söylüyorlar ama savaş durmadı diye konuşuyor. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni

0: yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. İsrail, Güney Lübnan'da bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin ölümüne neden olan Havan topu saldırısından Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Sırp Barış Gücü askerinin ölümü Mart ayından bu yana Lübnan'da yaşanan 7. ölüm oldu. İsrail hükümet sözcüsü Şaş Bedrasam, İsrail savunma kuvvetlerinin sorumlu olmadığını söyledi.
1: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern Lebanon. The IDF said overnight.
0: Bedrasam, Hizbullah Lübnan'ın güneyinde Deben bölgesinde bir Birleşmiş Milletler Lübnan geçici gücü mevzisine isabet eden havan topları fırlattı ve bir Birleşmiş Milletler personelini öldürdü açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir anlaşmaya varılırsa Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir barış anlaşması imzalayabileceğini söyledi. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı Alaska zirvesinde varılan anlayışlar doğrultusunda Ukrayna konusunda bir uzlaşmaya açık olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerektiğini, böylece 5. yılına giren çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma yapabileceğini sözlerine ekledi. Önerilen uzlaşmalar konusunda yorum yapmaktan kaçınan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.
2: We've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, I mean, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. Last month they had 25,000 people killed, soldiers, mostly soldiers, some people, but mostly soldiers.
0: Bunda bizim de payımız var. Görmek isteriz diyen Trump, onlar çok iyi insanlar, iki inanılmaz ülke, güzel ülkeler. Geçen ay 25 bin kişi öldü, çoğunlukla askerler ve muhtemelen her ay ortalama 25 bin asker ölüyor. Ben bunun üstesinden gelmeleri gerektiği konusunda çok ısrarcı oldum ama her ikisinin de bazı tavizler vermesini istiyorum ifadelerini kullanıyor. New South Wales'taki kadınların yerel eczaneler aracılığıyla doğum kontrol hapına erişebilmelerini sağlayan bir program bugün yürürlüğe giriyor. Hapı, reçete edinebilmek için onaylanmış eğitim şartlarını karşılayan 30 eczacı bulunuyor. Ancak önümüzdeki aylarda daha fazla eczacının eğitimini tamamlamasıyla bu sayının önemli ölçüde artması bekleniyor. New South Wales, Victoria, Queensland ve Tazmanya'nın benzer değişiklikler yapmasının ardından doğum kontrolüne erişimi aile hekimliği ofisinin ötesine genişleten en son eyalet oldu. Sağlık Bakanı Ryan Park daha önce yaptığı açıklamada bu programın temel sağlık hizmetlerinin bir lüks olmamasını sağlamak için tasarlandığını söylemişti.
3: I need to make it easier for women and families to access healthcare in a time when people are extremely busy. To do that, I've got to use the highly trained individuals like pharmacists.
0: İnsanların son derece meşgul olduğu bir dönemde kadınların ve ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmam gerekiyor diyen Park, bu yüzden eczacılar, aile hekimleri gibi toplumumuzda yüksek eğitimli ve saygın kişileri kullanabileyim ki onların gerekeni yaptığından emin olayım diye konuşuyor. Perth'te Kaskula Hastanesi'nde bir yerli adam hayatını kaybetti. Batı Avustralya Adalet Bakanlığı 29 yaşındaki adamın Perşembe günü hücresinde tepkisiz halde bulunduğunu açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada ambulans görevlileri tesise gelip tıbbi müdahaleye devam edene kadar personelin ilk yardım uyguladığını belirtti. Ön raporlar şüpheli bir durumun olmadığını göstermekte. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören yasal düzenlemeyi bir yerel mahkemenin yaptığı başvuru üzerine oy çokluğuyla iptal etti. Alınan karara göre Yasal boşluk doğmaması adına iptal hükmü resmi olarak 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve kararın gerekçesi ilerleyen süreçte yazılı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Uzmanlar bu kararın şiddeti arttırabileceği endişelerini dile getiriyorlar. Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek ise iptal kararı hakkında adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz yorumunda bulundu. Nisan ayında iş bırakarak Ankara'ya yürüyen ve söz verildiği halde alacaklarının kalanının yatırılmaması nedeniyle tüm engellemelere rağmen Ankara'da Yıldızlar Holding önüne gelen Doruk Madencilik işçileri yeniden eylem başlattı. Eylem sırasında işçilerin hesaplarına paralar yatmaya başladı. Ancak işçiler tüm alacaklarını almadan eylemi bitirmeyeceklerini ilan etti. Toplanma çağrısına siyasi partilerden de üst düzey destek geldi. CHP'den Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti'den Sezai Temelli ve İyi Parti vekilleri de madencilere destek için eyleme katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, delegenin kurultay yapılması için gösterdiği iradeye saygı duymak hepimizin ortak görevidir dedi. Kurultay kararı açıklanmazsa hukuk yollarından devam edilir açıklamasında bulundu.
4: 1135 kurultay delegesinin neredeyse 900'ü kurultay için imza vermiştir. Delegenin Kahire ekseriyetinin CHP'de bu sorun kurultay eliyle çözülsün şeklinde bir iradesi vardır. Bu iradeye saygı duymak hepimizin ortak görevidir.
5: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yıkılır. Yani sorun yok.
4: Tedbir kararı size asli ve temelli işleri yaptırmaz. Tam tersine ivedi ve durumun gerektirdiği işleri yapmakla sizi memur eder. Dolayısıyla siz önce kurultayı toplamakla memursunuz.
0: Öte yandan mutlak butlan kararının ardından olası ihraçlar konusunda gözlerin çevrildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu dün ilk kez toplandı. İlk toplantıdan Kasım 2023 kurultayı sonrası yapılan ihraçların yok hükmünde olduğu kararı çıktı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü. Mart ayında yayınladığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.6 büyümesini öngören kuruluş rakamlarını bu yıl için %2.8'e revize etti. Öte yandan dün açıklamalarda bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görünümü açısından oldukça güçlü durumdayız. Dış dengesizlikler zaman zaman artabiliyor ancak yönetilebilir seviyede diye konuştu. İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi oy birliğiyle yere batan sarnıcının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili kararın yürütmesini durdurdu. Bir Gün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğin ihlali suçlamalarıyla bugün 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Uluslararası Af Örgütü, Arı'nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yaptı. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 86 kuruştan, 71 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentin işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra güneşli 13 derece, Sydney parçalı bulutlu 19, Melbourne'de parçalı bulutlu 14, Perth güneşli 21, Adelaide'de az yağış var 15, Hobart parçalı bulutlu 13, Wollongong da parçalı bulutlu 17, Newcastle da benzer, parçalı bulutlu 19, Brisbane güneşli 19, Cairns parçalı bulutlu 27 ve Darwin genelde bulutlu 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimizin mesajı şöyle: Türkiye'de Doruk maden işçilerine 3 bakan söz verdiği halde yine de maaşları ödenmedi. Şimdi o bakanlar utanıyor mu acaba? Bir de Mehmet Şimşek'in fıkra gibi demeci var. Türkiye'de kişi başı 50 bin dolar alım gücü varmış diyor bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, Türkiye'de hak, hukuk, adalet yoktur diyerek geçmişte Ankara'dan İstanbul'a 350 kilometre yol yürüyen Kılıçdaroğlu yine aynı mahkemelerin hukuki mutlak butlan kararıyla CHP'ye tekrar genel başkan olmayı kabul ederken, diğer tarafta onu vekilleri ve polisi milletin öz malı olan CHP merkez binasına sokmamak için barikatlar kurup kapıları zincirleyen, milletin oylarıyla seçilip başkan olan Erdoğan'a darbeci diktatör diyen bir eski CHP başkanı, yeni Manisa milletvekili Özgür Özel işte Türkiye'yi yönetmeye talip, CHP'de yeni durum yorumsa hepimizin diyor bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, körlerle sağırlar birbirlerini ağırlarlar demiş mesajında. Bonday Eri Bey, Türkiye'nin güçlü bir CHP liderine ihtiyacı var. Bunu yolsuzluğu bitirmek ve yabancı bir ülke hükümeti olarak davranmayı bırakmak, ulusalcı olmak ve yeni Osmanlı dış politikası uygulamak demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi 15'lilerin kurtardığı vatanı 70'liler yok ediyor demiş Elif Hanım da. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, Victoria Etnik Toplumlar Konseyi'nden Suzan Sak'a bize yaşlı istismarı konusu hakkında bilgi verdi. Victoria Etnik Toplumlar Konseyi'nden Suzan Sak'a'yla konuşuyoruz bugün. Bize son derece ciddi bir konu hakkında kurumun sunduğu hizmetleri ve etkinlikleri anlatacak. Suzan Hanım, Elder Abuse yani yaşlıların istismarı.

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: Çok dilli, 23 dilde yapmış olduğumuz broşürleri alıp kendi kurumlarında ya da eğitimlerinde kullanıldığını falan görüyoruz. Elder Abuse nedir? Biraz isterseniz ona bakalım. Elder Abuse'ün aslında Türkçedeki karşılığı yaşlılara uygulanan kötü davranışlar veya istismar diyebiliriz. Sonuçta hepimiz sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı tercih ediyoruz. Bu yaşlanmak da aynı zamanda bizlere gösterilen onur ve saygıyla da ilgili, yani dignity ve respect dediğimiz, and respect dediğimiz. Dolayısıyla toplumsal anlamda hem Avustralyalı toplumda hem de çok kültürlü toplumlarda gözlemlediğimiz kadarıyla yaşlılara karşı uygulanan istismarlar var. Bu istismarlar çoğu zaman toplum bireyleri ya da grup liderleri tarafından açıklanmasında ya da ifşa edilmesinde imtina ediliyor. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte dışarıdan toplum bireylerinden, diğer toplum üyeleri tarafından yargılanmak, utandırılmak, kendini suçlu hissetmek ya da bu tür davranışlar olduğunda bunun bir istismar olup olmadığını tanımlayamamakla da ilintili. Ve şunu gözlemliyoruz, aynı aile içi şiddet gibi, family violence gibi elder abuse de genelde tanıdık kişiler tarafından yapılıyor. Yani dışarıdaki herhangi biri tarafından değil, ya eşleri, partnerleri veya çocukları, torunları, kardeşleri veya bakıcıları tarafından, çok düşük bir opsiyon olsa da onlar tarafından şiddete uğruyorlar. Özellikle Haziran ayı, yani şu an Haziran ayı içerisindeyiz zaten, dünya yaşlılarıyla ilgili Elder Abuse Awareness, yani yaşlı istismarıyla farkındalık ayı içerisindeyiz ve 15 Haziran'da zaten onun yıl dönümü ve onunla ilgili birçok kurumda her dilde, İngilizce başta olmak üzere çalışmalar oluyor. Bu çalışmalardan bir tanesi içerisinde biz de 11 Haziran'da Ethnic Communities Council of Victoria olarak Coburg Town Hall'da Celebrating Multicultural Seniors dediğimiz toplulukları bir araya getireceğiz. Aynı zamanda 23 dilde Elder Abuse'le ilgili yapmış olduğumuz broşürlerin tanıtımı da olacak. Bu diller içerisinde başta İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Yunanca, işte Hindu, Punjabi dillerinden tutun da demografik olarak en çok konuşulan dilleri şey yapmaya çalıştık, seçmeye çalıştık ama hala talepler de geliyor. İsterseniz ben burada durayım, size bırakayım, siz tekrar sorunuzu sorun.
2: Bu en yakınınızdakiler yapıyor aslında, değil mi, bu istismarı?
1: Evet,
2: ya da,
1: evet. Yani en yakınınızdaki kişiler.
2: Açıklamak da zor oluyor. Yani çocuğunuz yapıyorsa, eşiniz yapıyorsa gidip böyle yardım istemek, yani toplum içinde zor oluyor değil mi?
1: Evet, tanımlamak konusunda zaten sorun yaşıyor bireyler, yaşlı bireyler. Dediğim gibi öncelikli olarak evlatlarını, torunlarını kaybetmek istemiyorlar. Ve kendilerine uygulanan ya da yapılan davranışların istismara girip girmediğini anlayamıyorlar. Çoğu zaman toplumsal olarak yaşlandığında işte fiziksel olarak, zihinsel olarak artık bir işe yaramadığın şeyi verilir toplum bireylerine. Hem aile bireyleri tarafından artık sen yaşlandın, çalışmana gerek yok. İşte senin adına ben karar veririm. Senin banka hesaplarını ben yöneltirim. İşte arkadaşlarına bu kadar sosyalleşmene gerek yok veya hiç anne babaya, büyük anneye, büyük dedeye sormadan torunların onların bakımı için verilmesini sağlarız. Yani o kişinin gerçekten zamanı var mı yok mu ona danışılmadan, böyle çok basit şeylerle aslında farkında olarak veya olmayarak onlar adına karar vermek de bir nevi aslında istismara giriyor. Dolayısıyla bu bir süreklilik yaratır ve yaşlı kişinin artık sağlık açısından zihinsel ve fiziksel olarak hareket edemediği, onun kendi adına karar veremediği noktaya gelirse istismara tekabül ediyor. Bu istismar içerisinde finansal istismar başlı başına büyük sorun. İşte dediğim gibi evinin alıp satılmasından tutun da banka bilgilerine ulaşılması ve onun adına karar verilmesi. Mesela gözlem dediğiniz ki bu her toplumda var. Yani dediğim gibi Avustralyalı toplumda da var. Çok kültürlü toplumda da yaşanıyor. Çocukları, evlatları, eşleri ya da işte kuzenleri, yakınları, kim onlarla bakımlı yükümlüyse banka bilgilerinin, işte kart hesaplarının ya da kart kontrolünü verdikleri takdirde bazen işte madde bağımlılığı

0: yaşadığından tutun da işte o tür harcamaları kendi ihtiyaçları oranında yapıp da anne babasına veya yaşlı bireye bakmadıklarını ve onların ihmal edildiğini de görüyoruz. Aynı zamanda fiziksel şiddete uğrayan yaşlılara temas ediyoruz ya da gözlemliyoruz. Bunun dışında farklı şeyler de var. İşte sözlü olarak şiddet çoğu zaman yine bu da farkında varılmıyor. İşte bağırmak, agresif davranmak, ondan sonra incitmek, küçümsemek, sen yaşlısın, hiçbir şey bilmiyorsun, senin gözün görmüyor, niye her şeye karışıyorsun gibi işte böyle sürekli küçümsemek psikolojik ve duygusal olarak da aynı zamanda yaşlı kişilerin artık bir değeri olmadığı şeyi verilmesi, sürekli empoze edilmesi, bunların içerisinde işte arkadaşlarıyla sosyalleşmesine izin vermemek, küçük düşürmek, başkalarının yanında hakaret etmek gibi bunlar birçok konuda yaşlı kişinin fiziksel ve duygusal ve zihinsel olarak zaten şiddete uğradığının da göstergesi. Ve biraz evvel de belirttiğim gibi bakımla yükümlü olan kişilerin, yaşlı olan kişinin işte yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmaması, eğer duş alması gerekiyorsa, evinin temizlenmesi gerekiyorsa bunların hiçbirinin yapılmaması gibi şeyler aslında istismar içerisine giren noktalardan bir tanesi. Çok ender rastlamakla birlikte family violence'da daha çok kadınların uğradığı o seks anlamında ya da tecavüz anlamındaki şiddet uygulamalarını açıkçası yaşlarda da karşılaşıyoruz ve daha çok da tabii ki kadınlara uygulanıyor bunlar.
1: Suzan Hanım, farkındalık dediniz. Aslında bu hem istismara uğrayan kişiler için hem de istismar, yani buna tanık olanlar için önemli, değil mi? Yani sonuçta biz
0: Tabii
1: de
0: ki,
1: buna
0: tabii ki.
1: farkında olmamız lazım en azından.
0: Evet. Haklısınız Nejat Bey. Ben bir de şeyi de eklemek istiyorum bu sorunuza cevap vermeden önce. Son yıllarda gözlemlediğimiz mesela yaşlı bireyleri, anne babayı, burada yaşayan evlatları torunlarına, çocuklarına bakmak için getirip geçici vizeyle daha sonra o çocuklar büyüdüğünde veya o kişiler kendi yaşadıkları ülkelerinde bütün mal varlıklarını satıp buraya getirip çocukları için kullandıktan sonra vizeleriyle tehdit edip ülkelerine geri gönderme, evsiz bırakılan yaşlılara da şahit oluyoruz açıkçası. Sizin de sorunuzu şöyle cevaplamak istiyorum. Yani o farkındalık, evet, bu illaki o bireye ya da bizlerin çevresindeki birilerine olacağı anlamına gelmiyor. Bu kapı komşunuza, karşı komşunuza, farklı kültürlerdeki insanlara da yapılabilir veya onlar içerisinde de yaşanabilir. Önemli olan bu yaşlı istismarının ne olduğunu anlamak ve hangi kategorilerde yaşlı istismarı yaşanabilir. Biraz evvel de bahsettiğim gibi finansal, maddi, psikolojik, fizyolojik, zihinsel, ihmal etmek, işte tecavüze varana kadar bir sürü şeyleri var. Alt ayakları var açıkçası. Bunları tanımladığımızda o yaşlı kişinin aile içinde olsun veya olmasın, akrabamız olsun veya olmasın, aynı kültürden olalım veya olmayalım, en azından gözlemleyip o kişinin böylesi bir istismara acaba maruz kalıp kalmadığı konusunda bir farkındalık yaşayabiliriz ve bu farkındalıkla birlikte o kişiye yardım eli de uzatabiliriz. Çünkü bir takım yardım organizasyonları var. Bu organizasyonların başında Senior Rights Victoria dediğimiz bir kurum var. Onlar 60 yaş ve üstü kişiler için ücretsiz ve kişiye özel tavsiyelerde bulunuyorlar ve Victoria genelinde telefon yardımı yapıyorlar. Sesli mesaj ulaşabiliyorsunuz ve hukuksal danışmanlık da veriyorlar. Telefon numarasını ben hemen vermek istiyorum. 1-300-368-821 nolu telefonla tercüman aracılığıyla, eğer İngilizceleri yeterli değilse, toplum üyeleri, özellikle şu an bizleri dinleyen Türkçe konuşan toplum üyeleri bu kurumu arayabilirler. Çevirmen ya da çeviri yapan kurumun ismi de ücretsiz. Telefon numarası ise 13 14 50. Onun dışında yine genel olarak bu tür anlamda yaşlılara destek veren kurumların başında Elder Rights Australia geliyor. Bilgi, savunuculuk ve destek veriyor. Onların telefon numarası da 1800 700 600. Aynı zamanda yine Office of Public Advocate dediğimiz başka bir kurum var. Bu da vasilik, yönetim ve vekaletnameler hakkında tavsiyeler veriyor ve Carers Victoria. Onun numarası da 1800-514-845. Anlıyorum, bir sürü numara verdim ama en önemlisi, eğer toplum üyesi herhangi bir güvensiz ve durum içerisindeyse ve hayati tehlike yaşıyorsa ilk arayacağı numara 000 dediğimiz 30'u arayarak Victoria polisinden yardım isteyebilirler. Bir de toplum içerisinde kafa karışıklığına tekabül

0: kabul eden bir şeyi fark ettik eğitimler verdiğimizde. Özellikle yaşlılar kendilerine uygulanan bu saygısızlık veya istismar, ihmal diyelim, çoğu zaman aile bireylerini, torunlarını ya da sevdiklerini kaybetmekten korktukları için de aslında yardım almıyorlar. Çünkü sevdikleri kişilerin onları bir daha görmeyeceklerini ya da polis gelip onları bu kişilerden ayıracağını düşünüyorlar. Yani polise ulaşabilmelerinin koşulu, eğer kendilerini hayati tehlikede hissediyorlarsa, ani olarak bir şiddet içerisindelerse 3-0'ı arayabilirler. Ama onun dışında hayati tehlikeleri yok. Ama bu çevrelerindeki insanlar süreklileştirilmiş bir şekilde onlara saygısızlık, onur kırıcı veya herhangi bir ihmal söz konusuysa bahsettiğim kurumları arayarak bir şekilde danışmanlık hattı, bir şekilde bu sorunu çözebilmek için de destek alabilirler. Yani bu korkularının aslında yersiz olduğunu da bir şekilde anlatmak istiyorum. Herhangi bir destek aldıkları takdirde polis gelip sevdiklerini, evlatlarını, torunlarını onların elinden alacağı anlamına gelmiyor.
1: Suzan Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ediyorum, teşekkür ediyorum ben de size.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: What you think of my new saddle, Lizard?
4: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
3: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
4: What else have you got on here?
3: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
4: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
3: All right, hang on tight to my love handles.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
6: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
1: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Siyaset genelde toplumu kutuplaştırıyor. Ne kadar siyasete ilgi duyarsak bizi o kadar etkiliyor. Siyasi görüşleriniz arkadaşlıklarınızı etkiliyor mu? Eskiden oy verdiğiniz partiye artık yakın hissetmiyor musunuz? Siyasi keder hissediyor olabilirsiniz. Siyasi görüşleriniz arkadaşlıklarınızı etkiledi mi? Ya da belki eskiden oy verdiğiniz siyasi partiye artık kendinizi yakın hissetmiyorsunuz? Uzmanlar bu duyguya siyasi keder adını veriyor ve bunun daha fazla kutuplaşmaya yol açabileceğini söylüyor.
7: Eventually, I became less willing to discuss this topic.
1: Sonunda siyasi görüşleri benimkinden çok farklı olan insanlarla bu konuları tartışmaya daha az istekli hale geldim. Çünkü bu tür konuşmalar genellikle karşılıklı anlayışa yol açmıyor. Bunun yerine karşılaştığınız şey saldırı ve inkar oluyor, diyor. John Haran ve eşi aslen Çinli. 3 yıl önce eşcinsel evli bir çift olarak yasal koruma aramak için Avustralya'ya geldiler. Lee, SBS Mandarin'e verdiği demeçte COVID-19 salgını sırasında Şangay'da uygulanan sert karantina önlemlerinin ayrılma kararlarında bardağı taşıran son damla olduğunu söylüyor.
7: Before that, we only thought that as sexual minorities we faced oppression.
1: Ondan önce cinsel azınlıklar olarak sadece kimliğimiz nedeniyle baskıya maruz kaldığımızı düşünüyorduk. Ancak daha sonra cinsel azınlık olmasanız bile Çin'de her türlü şekilde

0: baskıya ve güvensizliğe maruz kalabileceğinizi fark ettik. İşte bu duygu hemen kaçmamız gerektiğine karar vermemize neden oldu, diyor. Lee bu konudaki üzüntüsünün karmaşık olduğunu söylüyor. Bu üzüntünün sadece siyasi görüşleriyle değil, aynı zamanda vatanını ve dostluklarını kaybetmesiyle de bağlantılı olduğunu belirtiyor. Çin'le özdeşleşip özdeşleşmemek artık benim için çok karmaşık bir konu. Hala Çince konuşuyorum ve Çin kültürünün, dilinin, sanatının ve tarihinin birçok yönüne hala çok değer veriyorum. Ancak günümüz Çin'inin sosyal ortamı, siyasi ortamı ve eşcinsel topluluklara karşı tutumu söz konusu olduğunda kendimi onunla özdeşleştirmekte gerçekten çok zorlanıyorum, diyor. SBS Examines'in bu bölümünde siyasi kederi ele alıyoruz ve bazı Avustralyalıların deneyimlerini dinliyoruz. RMIT Üniversitesi Medya ve İletişim Fakültesinden Profesör Larissa Hoth açıklıyor.
1: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress.
0: Siyasi keder, kendimizinkinden farklı olaylar ve ideolojilerle karşılaştığımızda hissettiğimiz duygusal, psikolojik ve hatta ruhsal bir sıkıntı, diyor. Ona göre siyasi keder, medyanın ve genel olarak toplumun kutuplaşmasında kendini gösteriyor.
1: So the more that we don't listen to the other side, the more...
0: Yani karşı tarafı dinlemedikçe kutuplaşma o kadar artıyor ve algoritmalar da biliyorsunuz zaten kişilere düşündükleri fikirlere uygun içerik sunmaya devam ediyor. Siyasi kederin özelliği de bu tür yankı odalarının oluşmasıdır. Kendini solcu olarak tanımlayanlarla kendini sağcı olarak tanımlayanlar hiçbir şekilde bir araya gelmiyor, diyor. Bence bu bölünmüşlük artık her yerde, gerçekten önemli konulara odaklanamıyoruz, diyor. Tamara, SBS Examines'e verdiği demeçte siyasi kederin kaynağının Avustralya'daki tüm büyük siyasi partilerin, İşçi Partisi ve Liberal Parti dahil olmak üzere, vizyonlarını yitiriyor olmaları olduğunu söyledi. Çevre konularına tutkulu olan Tamara uzun süredir Yeşiller Partisi'ne oy veriyordu. Ancak artık partinin yurt içi sorunlardan çok yurt dışı olaylara odaklandığını düşünüyor. Bu durum onu bağımsızlara oy vermeye yöneltmiş.
1: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus.
0: Bunun yaşınmada ilgisi olduğunu anlıyorum. Hani üniversitedeyken şöyle dersiniz ya, evet, yaşlandıkça bazı şeyler benim için daha önemli hale geliyor. Eğitim, çevre, sağlık bence başarılı bir toplumun temel direkleri. Şimdi durum daha çok biz ve onlar arasında. İçinden şöyle geliyor: buradaki sorunlar için ne yapıyorsunuz, diye soruyor. Chris gerçek adının kullanılmamasını istedi. Sanırım böylesine küçük bir partiyle pek başarı elde edememenin ve birini seçirebilmenin bu kadar zor olmasının yarattığı hayal kırıklığı, diyor. SBS Examines'e verdiği demeçte siyasi kederinin iklim kederiyle bağlantılı olduğunu ve son zamanlarda kendini özdeşleştirebileceği bir parti bulmakta zorlandığını söylüyor. Yıllar boyunca siyasi yelpazede daha çok sola kaymış. İşçi Partisi'nden Yeşillere, oradan da küçük parti olan Sürdürülebilir Avustralya'ya ve şimdi bağımsız adaylara geçmiş. Bazen seçmen kütüğüne kaydolmak ve bir partiden aday gösterilmek bile yeterince zor. İnsanları seçtirmek ve medyada yer almaksa küçük bir parti olarak gerçekten zorlandığımız konular. Bu yüzden şimdi mümkün olduğu her yerde bağımsız adaylara yöneldim. Ama bazen onları desteklemekten de tam olarak memnun olmadığımı söyleyebilirim, diyor. Kate Griffith, Grattan Enstitüsü'nün demokrasi programının müdür yardımcısı. Avustralya'da küçük partiler ve bağımsız adayların oylarında gerçekten güçlü bir artış gördük, diyor. Ve yıllar içindeki değişime dikkat çekiyor.
2: Around 2001 it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party.
0: 2001 civarında Avustralyalıların yaklaşık 5'te 1'i küçük partilere oy veriyordu. 2025'te ise bu oran 3'te 1'e çıktı. Bu büyük partilere duyulan memnuniyetsizliği yansıtıyor. Çünkü bu partilerin birincil tercih oy payında düşüş görüyoruz, diyor. Griffith, Grattan Enstitüsü'nün yakın zamanda yayınlanan Halk İçin Avustralya Demokrasisinin Geleceğini Güvence Altına Almak başlıklı raporunun yazarlarından biri. Raporda Avustralya'daki genel kutuplaşmanın diğer bazı demokrasilere göre daha düşük olduğu ortaya çıktı. Avustralyalıların sadece yaklaşık onda biri kendileriyle zıt siyasi görüşlere sahip biriyle arkadaş olamayacağını söylüyor. Ancak ülkenin toplumsal uzlaşısı baskı altında.
2: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity.
0: İnsanlar aidiyet duygusunun azaldığını, fırsatların azaldığını ve adaletsizlik hissinin arttığını hissediyor. Bu unsurların bir araya gelmesi toplumumuzda ciddi bir gerginlik olduğunu gösteriyor. Bunlar zamanla sistemden kopmaya ya da sisteme karşı hoşnutsuzluğa yol açabilecek türden şeyler diyor. Grattan raporu Avustralya'nın demokrasisini geleceğe hazırlamak için birkaç pratik adım öneriyor. Bunlar arasında Avustralya'nın daha iyi olabileceği alanları belirlemek için parlamentonun bağımsız bir şekilde gözden geçirilmesi de yer alıyor. Örneğin rapora göre şu anda ülke genelinde seçmenlerin seçim bölgeleri arasında dengesiz bir dağılım söz konusu. Ülke nüfusu artmış olmasına rağmen temsilci sayısı 1984'ten beri değişmedi. Bir başka öneri ise aidiyet duygusunu beslemek için yerel düzeyde oy kullanma yasalarının reformdan geçmesi.
2: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote.
0: Bence gerçekten iyileştirme yapabileceğimiz alan vatandaşlık yollarını gözden geçirmek ve insanları söz sahibi olamadıkları bir sistem altında uzun süre oy kullanamadan belirsizlik içinde bırakmamaktır. Ayrıca henüz vatandaşlık almamış ve federal düzeyde oy kullanamayan insanları örneğin yerel seçimlere nasıl dahil edebileceğimizi de düşünmeliyiz. Yerel seçimler bölge sakinlerinin kendi toplumlarında oy kullanma ve söz sahibi olma hakkıyla ilgili olmalıdır. Dolayısıyla Avustralyalılara daha fazla etki gücü sunmak ve seslerini duyurmaları için daha fazla yol sağlamak konusunda büyük bir potansiyel var diyor. Lee SBS Mandarin'e verdiği demeçte önceki deneyimlerinin kendisine oy hakkının soyut bir kavram olmadığını fark ettirdiğini söyledi.
3: They're genuinely connected to democracy, rule of law, multicultural.
0: Oy hakkı demokrasi, hukukun üstünlüğü, çok kültürlülük ve karşılıklı saygıyla gerçekten bağlantılı. Avustralya'ya geldikten sonra bu değerlerin aslında sıradan insanların günlük yaşamlarına dokunmuş olduğunu hissetmeye başladım diyor. Henüz Avustralya'da oy kullanma hakkı olmasa da gönüllü çalışmalar yaparak ve çeşitli toplumsal etkinliklere katılarak aidiyet duygusunu geliştirdiğini ekledi.
3: If one day I have the opportunity to become an
0: Bir gün Avustralya vatandaşı olma fırsatım olursa kamusal hayata katılma hakkını kesinlikle çok değerli bulacağım. Çünkü bir toplumun azınlıkların haklarını koruyup korumadığının insanların hayatlarını gerçekten şekillendirebileceğini biliyorum diyor. Sayın dinleyiciler, Mustafa Bey Queensland'den mesaj göndermiş. Elimden geldiği kadar politika ile ilgili kimseyle tartışmam, hatta fikirlerimi bile söylemem. Özellikle Türkiye'de siyasi konuları konuşan insanlardan biraz uzak duruyorum. Türkiye'deki sokak röportajlarında karşı görüşlerde insanlar çok kolay kavga ediyorlar. Bence bunun en büyük nedeni siyasi liderler, siz hiç dürüst ve sözünde duran bir politikacı gördünüz mü diye sormuş ve herkese İyi hafta sonları, güzel hafta sonları diliyor. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, günümüzde siyasi görüşüme uymayan hiç kimseyle tartışmaya girmem. Söz konusu kişi kim olursa olsun araya mesafe koyarım demiş. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
4: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido. Porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
1: SBS Türkçe'ylesiniz.
2: Büyük mercan resifini korumak isteyen bir grup alışılmadık bir yöntem kullandı. Bu bölümü yayını arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
3: Avustralya dünyanın en büyük mercan resifi ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Ancak çevreciler bunun aynı zamanda ülkenin en büyük mercan balıkçılığı alanı olduğunu söylüyor. Great Barrier Reef yani büyük mercan kayalıklarının sürdürülebilirliği çevreciler arasında uzun zamandır tartışılan bir konu. Şimdi ise bir grup çevreci durumu gündeme getirmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu.
4: We are not for sale.
3: Az önce duyduklarınız Sydney'in merkezindeki bir hiciv müzayedesinin bir parçasıydı. Dinlediğiniz bu opera aryasının sözlerinde biz satılık değiliz, biz resiften koparılmış mercanlarız ve sesimiz duyulmalı deniyordu. Fiyat etiketli mercan kostümlerinin sergilendiği etkinlik Avustralya Deniz Koruma Derneği tarafından düzenlendi ve Büyük Mercan Resifindeki lisanslı balıkçılık yoluyla gerçekleşen Avustralya'nın canlı mercan ihracat ticaretine dikkat çekildi.
5: Step right up to this once in a lifetime opportunity.
3: Hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz bu fırsat için buyurun diyenler, bunlar dünyanın en nadir, en özgün mercanlarından bazıları diyordu. Komedyen Christy Wiebeck de orada bulunanlar arasındaydı.
5: Come on corals, do a twirl. Show them what they're buying.
3: Haydi mercanlar burada, bir tur atın, onlara ne satın aldıklarını gösterin. Bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Onlara eski göz kamaştırıcı gösterişinizi yapın diyordu komedyen Wiebeck. Ancak bu gösteriye rağmen Koruma Derneği'nden Simon Miller bunun hiç de komik bir durum olmadığını söyledi. Mercan balıkçılığının gereksiz bir uygulama olduğunu ve dünyanın en büyük tropikal resifini zaten tehdit eden iklim ve su kalitesi sorunlarına katkıda bulunduğunu belirtti Simon Miller.
6: Each year up to 190 tons of corals can be chipped away from the
3: great. Her yıl büyük mercan resifinden 190 tona varan oranda mercan koparılıp küresel akvaryum ticaretine satılıyor diyen Miller ve Avustralyalıların bunun gerçekleştiğini duyduklarında gerçekten şok olacaklarını ve dehşete düşeceklerini düşünüyoruz diye konuştu. Avustralya'da şu anda 59 lisans sahibi olduğunu da ifade etti Miller.
6: This is why we want to see a transition away from a wild harvest fishery, away from.
3: Bu yüzden mercan balıkçılığından, balıkların bu mercanları resiften koparmasından ziyade bunun tarıma geçişle elde edilmesini görmek istiyoruz diyen Miller, mercanlar tanklarda yetiştirilebilir. Öyleyse neden onları kendi büyük mercan resifimizden bir dünya mirası alanından alıyoruz diye sordu. Mercan hasadı endüstrisini destekleyenler sınırlı giriş izinleri, ekipman kısıtlamaları, av kotaları ve diğer düzenlemelerin ihmal edilebilir ekolojik zarara yol açarken uygulamayı sürdürülebilir kıldığını söylüyor. Ancak savunucular Endonezya, Tayland, Fiji ve Belize'de dahil olmak üzere birçok ülkede canlı vahşi mercan ihracatının yasaklandığını ve bunun Avustralya'da da gerçekleşmesini istediklerini söyledi.
6: We're really urging the Australian government, Environment Minister Murray Watt, to support the coral fishery to transition away from wild harvest of corals.
3: Avustralya hükümetini, Çevre Bakanı Murray Watt'ı, değerli büyük mercan resifindeki mercanların vahşi hasadından tanklarda yetiştirilen tarıma geçişi desteklemeye gerçekten çağırıyoruz diyen Miller, bu çözüm zaten mevcut. Balıkçıların zaten tarım tesisleri

0: var ve bu nedenle bu mercanları tanklarda yetiştirebilirler ve bu tür ticaret ve bölgesel işler devam edebilir. Ancak vahşi mercan hasadına son vermek için hükümetin desteğine ihtiyacımız var diye konuştu. Çevre Koruma Grubu mercan yetiştirmenin bölgesel işler yaratabileceğini ancak hükümetin vahşi mercan hasadından uzaklaşma geçişini desteklemesi gerektiğini savunuyor. Çevre ve Su Bakanı Mary Watt, mercan resiflerine yönelik tehditlerin farkında olduğunu söyledi.
1: This is something that is affecting not just the Great Barrier Reef, but every single coral reef around the world. And that's why we do need to invest in those new technologies that allow for new forms of coral development and coral spawning.
0: Bu sadece büyük mercan resifini değil, dünyadaki her mercan resifini etkileyen bir şey. Bu yüzden mercan gelişiminin ve mercan yumurtlamasının yeni biçimlerine olanak sağlayan yeni teknolojilere yatırım yapmamız gerekiyor diyen Bakan Watt, resifin sağlıklı kalmasını sağlamanın yolu budur diye konuştu. Bakan ayrıca büyük mercan resifinin korunması için 91,8 milyon dolarlık ek bir nakit enjeksiyonu açıkladı. Resifin koruma statüsüne ilişkin taslak kararın birkaç hafta içinde verilmesi bekleniyor. Bakan, Avustralya'nın UNESCO'nun tehlike altındaki listesinden çıkarılması için çabaladığı bir dönemde büyük mercan resifinin sorunlarının gündemde olduğunu ve komitenin Temmuz ayında toplanacağını söyledi.
1: We will continue to strongly argue to UNESCO that it would be a big mistake to list the Great Barrier Reef as in danger. I had the opportunity only yesterday.
0: Büyük mercan resifinin tehlike altında olarak listelenmesinin büyük bir hata olacağını UNESCO'da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz diyen Bakan Watt, daha dün büyük mercan resifinde şnokerli yüzme fırsatım oldu ve dün gördüğüm mercanların, midyelerin, balıkların ve kaplumbağaların gayet iyi durumda olduğunu size temin ederim diye konuştu.
2: Sayın dinleyiciler, sırada spor bölümümüz var. FIFA Dünya Kupası'na günler kaldı. İlk maç ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Avustralya Doğu Kıyı saatiyle 12 Haziran sabah 5'te başlayacak. Öncesinde Türkiye ve Avustralya'nın hazırlık maçları var. Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazar sabah 5'te Socceroos İsviçre ile hazırlık maçı oynayacak. Avustralya'nın en son hazırlık maçı geçtiğimiz hafta Meksika ileydi ve Socceroos 1-0 kaybetmişti o maçı. Türkiye milli takımının da hazırlıkları devam ediyor. Geçenlerde Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen Türkiye, Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle pazar 8'de Venezuela ile oynayacak. D grubundaki Avustralya ve Türkiye sonraki pazar 14 Haziran öğlen 2'de karşılaşıyor. D grubundaki diğer iki takımsa ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay. Tüm maçları SBS'ten ve SBS On Demand'den izleyebilirsiniz. Toplum takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor Hume City bu akşam 8.30'da Bentley Greens ile deplasmanda oynayacak. Victoria Premier Ligi 2'deki Hilalspor Wirral United'da bu akşam 8.30'da evinde Malvern City'yi konuk ediyor.

Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız 9 Haziran 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu haftaya Melihat Gülses'ten bir parçayla veda ediyoruz. Gel Nazlı Güzel Gel Bana.